yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun.

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Kalbi

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acılar arz ederim. Ama unutur muyum asla, niye unutayım?
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığın.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralması

0: arasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım.

0: yapsan süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuyu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın

0: organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

ayrılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır, sohbet, müzik, gırgır, şamata. Bazen çılgın, bazen tepkisel. O sizden biri.
1: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
1: Baksı Show başlıyor.
2: Ne?
3: Sonunda.
2: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
1: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
5: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
1: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
6: Artık başlasın.
1: Baksı Show başlıyor. Baksı Show.
7: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
8: Gözleri!
9: Ortasıyla muhteşem!
8: Ne çok çekici.
10: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
1: Baksı Show başlıyor. Baksı Show. Baksı Show.
11: Baksı Show.

0: burada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. Maxi Show'da Max ile, yani benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Maxi Show.
0: 22'ye kadar buradayız ve 22'ye kadar en güzel, en özel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi yeniden tanışalım. O zaman Soner Arıcan'ın Yeniden Tanışalım şarkısıyla programımızın açılışını yapalım. Sonrasında yine burada Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. O zaman yeniden tanışıyoruz. Ben Maxi, sen kimsin?

yerlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, asansörde, yolda yürürken, deniz kenarında, göl kenarında, çimenlikte, kimler, nerede, ne şekilde dinliyor ise hepinize selam olsun ve şimdi çalacağım şarkıyı da hepinize armağan ediyorum. Efendim Maxi Show 1 Instagram adresim, Maxi Show 1 yazıp Instagram'dan siz de aramıza katılabilirsiniz. Maxi Show 1 Instagram hesabım, Instagram'da canlı yayında olacağız, birazdan bekleriz.

Sen çiftçi yaşa. Çok güzel bir şarkı. Rafet Erroman yorumuyla radyonuzda olduktan hemen sonra Barış Manço ile programımıza devam ediyoruz. Bal böceği, böceği derler değil mi? Bal böceği radyonuzda olacak. Ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo Kulüp burası. Maxi ben.

Instagram'ım radyonuzda olacak. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'dan sizler de aramıza katılmak istiyorsanız Maxi Show 1 yazıyorsunuz ve beni buluyorsunuz.

hızımızı kesmiyoruz ve hemen ardından ise bende Hüküm Sür ve Sibel Alaş radyonuz olacak. Evlerinde, arabalarında özellikle ve özellikle şu anda araçları içerisinde dinleyenlere bu güzel şarkımızı göndermiş oluyoruz. Sibel Alaş ve bende Hüküm Sür radyonuz olacak. Belki de 90'larda en çok dinlenilen şarkılardan bir tanesi. Birçok şarkı çok defa dinlendi ama bu şarkının yeri herkese ayrı.

0: Aksi Show.
1: Evet, Sibel Alış'ın hemen ardından ise MFÖ ile Maxi Show devam ediyor. Tabii ki de Ali Dispero radyonuzda olacak. O yılların en popüler gruplarından ve hala da dinlenmekte şarkıları. O zaman Ali Dispero radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben 22'ye kadar buradayız.

0: Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.
1: Ali Desidero. Ali Desidero.
2: Ali Distero, MFÖ radyonuz olduktan hemen sonra devam ediyoruz programımıza. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu, Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor. Instagram üzerinden yayınımız aktif durumda. Radyo burada aramıza katılmış Instagram'dan. Hoş geldiniz. Bu arada cep telefonunuzda yine hep bu arada diyorum ben ya. Niye? Dilime yapıştı. Dilime pelesenk oldu. Burada okuduk ya hemen bu arada gereksin duydum. Sizler de cep telefonlarınıza, iOS ya da Android cep telefonlarınıza Radyo Burada uygulamasını indirebilirsiniz.
3: Nerede unuttum kalbimi acaba?
2: Farz edin ki bir yerden bir yere gidiyorsunuz, başka bir şehre gidiyorsunuz, dağlık arazide, orada burada şurada. Ne oluyor? Yayın kesiliyor değil mi? Yayın kesiliyor ya! 2026'nın bilmem kaçıncı ayında yayın kesiliyor. Ama Radyo Burada uygulamasını cep telefonunuza ya da araçlarınızdaki...
3: Taşıdım.
2: Araçlarınızı indirirseniz eğer ne oluyor? Yayın kesilmiyor. Sevmiş olduğunuz radyoyu kesintisiz bir şekilde 7 gün 24 saat dinleyebiliyorsunuz.
3: Ben kalbimi bunca sene tam ona muhtaç olunca çekmiş gitmiş nerede?
2: O zaman Radyo Burada'ya selamlar ve sevgiler. Radyo Burada ekibine selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz.
3: Ne unuttum kalbimi acaba? Bilen olsa nerede?
2: Sevgili Mehmet ve sevgili Aynur Sarı aramıza katıldı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Füsun Önal ve Ah Nerede, Vah Nerede radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim Radyo Kulüp'te.

kimse alan. Yani ben de çok aradım ama ben de bulamadım. Demek ki aramakla bazen de olmayabiliyormuş. O zaman misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. Param pulum yok ama kalbim vuruktur sana. Nazan Öncel. Çok sevmiş olduğumuz seslerden ve çok sevmiş olduğumuz isimlerden bir tanesi. O zaman Nazan Öncel'le Maxi Show'a devam edelim. Ha bir de çağırsa da gel yani bana misafir ol da. Hani börekler açarım sana dese de gitsek de börek yesek ya.

Misafir ol gel bana, börekler açarım sana, param pulum yok ama kalbim vuruktur sana. Nazan Öncel radyonuzda oldu, devam ediyoruz programımıza. Ay ay ay ay ay ay ay ay.

Aşk mı, ego mu? Yani aşk mı, ego mu? Seni özlediği halde aramıyor mu, gurur mu yapıyor yoksa? Umrunda ya da umrunda mı değilsin, ne he? Yoksa karşı tarafı umrunda olmayabilirsin yani. Görüldü attı, yani bu da çok ilginç bir şeydir. Görüldü attı ve hayatından çıktı mı sandın? Sen yoksa şey yapabilir misin? Mesajına cevap vermeyen, sadece görüldü attı birine, görüldü atan birine cevap verir misin? Yoksa kaybedilince mi değerli oluyoruz? Hani bir şeyler kaybedilince değere biner derler ya. Kaybedildiği zaman mesela herhangi bir şey, çok özleriz onu. Bu bir sevgili de olabilir, bir eşya da olabilir. Bir şeyiniz kaybolduğu zaman kıymete biner ya hani. Gecenin konusu şu olsun. Eski sevgilinize son bir şarkı göndermek isteseydiniz hangi şarkıyı gönderirdiniz?

Evet, gecenin konusu bundan ibaret. Eski sevgilinize bir şarkı göndermek isteseydiniz, hangi şarkıyı gönderirdiniz? Gecenin konusu. Enteresan şarkılar geleceğine inanıyorum ben. Hadi o zaman yaradana yalvartma radyonuzda olsun. Hemen ardından ise yine burada olmaya devam edelim. Radyo Kulüp burası. Maxi ben. Program devam ediyor. Eski sevgilinize hangi şarkıyı gönderirdiniz? Gecenin konusu. Katılımlarınızı bekliyoruz artık.

durur inşallah. Şöyle bakıyorum, sevgili Mert mesaj göndermiş. Mert demiş ki Serdar Ortaç'tan ben adam olmam demiş. Herhalde kaybettiğine pişman Mert. Evet, eski sevgilinize bir şarkı göndermek isteseydiniz hangi şarkıyı gönderirdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret. O zaman biz, hani bu istek programı değil ama Serdar Ortaç'tan o şarkıya biz yer verelim bari ya. Ben adam olmam güzel şarkıdır. Aşkla ego arasında gidip geliyorsunuz değil mi? Bunu yaşayan birçok dinleyicimiz, birçok kişi var. İlk mesajı kim atsın istersiniz? Yani kadın mı atmalı, erkek mi atmalı ilk mesajı? Bak bunu da tartışabiliriz, bunu da konuşabiliriz. İlk mesajı kimden beklersiniz? Koşarım peşinden kaçanların, doğruyu bulmakta zorlanırım. Şimdi kaçan kovalanır zaten.

mesaj atan olduğu için onun şarkısına yer veriyorum. Diğer şarkılara yer verir miyim bilmiyorum. Ama bu şarkı güzel. Mert'in eski sevgilisine armağan ederim bu şarkıyı ya. Ben adam olan diyor ya. Ben adam olan. Şarkı sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Radyo Kulüp burası. Maxi ben. Program devam ediyor. 22'ye kadar buradayız. Gecenin konusu eski sevgilinize armağan edeceğiniz şarkıyı soruyorum.

sevgili Mert'in şarkısı, daha doğrusu Mert'e armağan ettiğimiz bir şarkı bu. Ben Adam Olmam şarkısını armağan edecekti eski sevgilisine. Buradan sevgili Mert'e ve eski sevgilisine de selam olsun. Programa İzel Çelik Ercan'la devam edeceğiz. İzel Çelik Ercan ve Özledim radyonuzda olacak. Bu değil ya. Nerede? Özledim çalacaktık. Başka şarkı geldi. Aa.

Hani bir de retro var diyorlar ya. Bu dönemlerde astroloji uzmanları, bu retrolar zaten bizi hep mahvetti ya. Hep mahvetti bizi bu retrolar ya. İzel Çelik Ercan ve Özledim radyonuz olsun. Şarkının ardından yine buradayız. Geliyoruz birazdan. Gecenin konusu eski sevgilinize bir şarkı armağan edecek olsaydınız hangi şarkıyı armağan ederdiniz? Maxi Show 1 Instagram hesabım, yazın gelsin.

0: Evet, İzel Çelik Yarcı'nın ardından devam ediyor. Sevgili Kübracık bir mesaj göndermiş bana. Demiş ki ben Etsemes'ten demiş Dom Kurşunu şarkısını armağan ederim demiş. O kadar mı kötü ya? O kadar mı kötü? Bak bu şarkıya da yer veririm ben. Dom Kurşunu. Kaşların arasına Dom Kurşunu değdi. Bir avucu böyle yerden. Ah dedim. Ağladım, değil mi?
1: Dom kurşunu değdi.
0: O zaman hadi bakalım Dom kurşunu sevgili Kübra'ya armağan ediyoruz. Kübra'dan da eski sevgilisine geliyor bu şarkı. Evet, gecenin konusu eski sevgilinize bir şarkı armağan edecek olsaydınız, hani son bir şarkı derler ya, son bir şarkı armağan edecek olsaydınız eski sevgilinize hangi şarkı armağan ederdiniz? Kübra ne diyor? Dom kurşunu. Ben çalarım bu şarkıyı dedim. Sevgili VJ Bülent aramızda Instagram'dan hoş geldin.

0: Evet, Dilan Çıtlak ve İbrahim Tatlıses radyonuzda oldu. Dom Dom Kurşunum. Sevgili VJ Bülent. Aramızda VJ Bülent Kral TV'den biliyoruz. Selam olsun buradan. Hazır VJ Bülent buradayken VJ Bülent'ten Zurna şarkısına yer verelim mi? Bence verelim. Evet.
1: Sevgili... Yaktın, yandırdın beni.
0: Sana da yay vereceğiz. Sen dur. Dilan. Dilancım. Dilancım dur. Evet, sevgili VJ Bülent binnanik yaptı gitti. VJ Bülent'e selamlar, sevgiler. Güzel kalpli dostum benim. VJ Bülent'e sevgiler ve sevgiler. Aslında son şarkısı sütlü kahve var ama biz bu şarkısına yer verelim. Geleceğiz birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Selda aramıza katıldı. Selda hoş geldin.

VJ Bülent'ten Zurna şarkısına yer verdik. VJ Bülent'e selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusu eski sevgilinize bir şarkı armağan edecek olsanız, yani son bir şarkı göndereceksiniz. Hangi şarkıyı gönderirsiniz? Gecenin konusu bundan ibaret. O zaman şöyle bir şarkıyla, hatta türküyle programımıza devam edelim. Dolana, ay dolana.

Çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Güzel bir türkü. Dolana Ay Dolana ve hemen ardından ise Grup Ayna ile programımıza devam ediyoruz. Grup Ayna ne diyecek? Ne diyecek? Ne diyecek? Oy bahçemize ben giremedim de gazelden oy gazelden, öyle miydi ya? Herhalde öyleydi bu türkü. Yani ben öyle hatırlıyorum en azından. Gelmiş olsun bu türkünün ardından. Yine burada olmaya devam edelim. Radyo Kulüp'tesiniz, Maxi Show'dasınız. Program devam ediyor. 22'ye kadar burada Radyo Kulüp'te en farklı şarkıları sizlerle paylaşacağım. Birazdan geliyorum, hiçbir yerlere kaybolmayın.

Grup Aynanın Hemen Ardından Grup Up'la programımıza devam edeceğiz. Hop! Benim de çok sevmiş olduğum bir şarkıdır bu. Evelallah radyonuzda olacak. Hemen ardından bakalım şarkı, hangi şarkı listemize eklenecek. Araçlarınız içerisinde dinliyorsanız bence biraz daha bu şarkıya ses verin. Bir tıkı, biraz daha çok fazla açmayın ama birazcık daha açın. Yani yan araba duysun mu? Bilemedim şimdi. Ama komşu duysun ya. Komşuya da selamlar. Komşu.

Grup Up radyonuz oldu. Evelallah dinledik. Grup Up'tan ve hemen ardından Zorlama Güzelim ve Ferda Anıl Yarkın radyonuzda olsun. Evlilik aşkı öldürüyor güzelim.

0: radyonun, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle. Nerede istersen orada dinle. Maxi Show. Maxi Show. İster evde, ister işte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
1: Maxi Show devam ediyor.
2: Maxi Show devam ediyor sevgili dinleyenler. Şöyle bakalım, sevgili Lili aramıza katıldı. Hoş geldin Lili, sefalar getirdin. Nerelerdesin sen ya? Gecenin konusunu Lili'ye de soralım. Gecenin konusu şuydu bu akşamki konumuz. Eski sevgilinize son bir şarkı armağan edecek olsaydınız hangi şarkıyı armağan ederdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret. O zaman şöyle vay halimize Canan Erçetin'den dinleyelim mi? Bu güzel şarkıyı da sevgili Lili'ye göndermiş olalım. Vay halimize.

vay benim halime. Candan Erçetin radyonuzda olduğu eski

0: Sevgilime göndereceğim şarkı nankör şarkısı olurdu diyor. Sevgili Lili demiş. Nankör şarkısı he? Aygül aramızda katıldı. Hoş geldin sevgili Aygül.
1: Vay vay vay vay vay. Vay benim halime.
0: Sevgili Büşra yazmış. Demiş ki hep sen soruyorsun. Biraz da sen söyle demiş.
1: Vay.
0: Bir kez de yani ben çok kez söylemişimdir ama. Ya bu akşam söylemedim tabii. Sevgili Büşü. Büşü.
1: Vay vay vay vay.
0: Tamam ben de söylerim. Nankör şarkısı. Yok nankör şarkısı söylemem. Lili'nin Lili eski sevgilisine, daha doğrusu eski sevgilisine göndereceği şarkı nankör şarkısı olurmuş. Aklıma bir nankör şarkısı geldi benim. O da şey neydi? Nankör Murat Başaran. Eğer ki ben eski sevgilimi gerçekten çok seviyorsam yeniden tanışalım olurdu. Sen çık gel neydi ya şarkı biraz dinletelim misin? Dinleteyim dur. Yeniden tanışalım. Ve programın bu akşamki start çalışması başlangıç şarkısıydı. Nur aramıza katıldı. Nur

0: Hani eğer ki ben gelmek gelmesini istiyorsam bu şarkı olur.
1: Yazarım, eskimiş olur eski durum, yeniden tanışalım.
0: Ya da hiç sevmiyorsam şöyle bir şey olabilir.
2: Neredesin Allah belanı? Neredesin ecdadını sevdiğim, neredesin?
0: Hani bu da geli çağrıştırıyor gibi geldi bana. Neredesin? Neredesin sen? Neredesin ya? Ya şimdi burada Soner Arıca yeniden tanışalım diyor ama ben az önce söylemiş olduğum gibi gerçekten seviyorsam ve gelmesini istiyorsam yeniden tanışalım derim. Abicimi yayınlar diyor. Teşekkürler sevgili Nırcık.
1: Evet, öyle kolay değişemem ki.
0: Fırlamacım senin şarkın ne olurdu diyor. Seviyorsan bu şarkı olurdu.

Hazır bu retro varken ya, hep bizi bu dolunaylar, retrolar, bilmem neyin neye kavuşması mahvetmedi mi bizi? Bu aşk mı, ego mu bilemem. Yeniden tanışalım. Hep bana deniliyor, geçen sene de Ekim'e geliyor dediler. Gelirse dedim, Ekim'e gelir zaten. Bir Ekim geçti, olmadı. Bu Ekim'e bekledik, yine yok. Hani birini beklediğimden değil.

Ama aşık ben mikrofon kapalı konuşuyorum burada. Mikrofon kapalı konuşuyorum burada. Konuşmaya çalışıyorum. Ama aşık değilim olabilirim. %50 sevebilirim. Sana inat yapabilirim. Her an aşık olabilirim.

Bu eski sevgiliye armağan edecek şarkılar arasında gelen bir şarkı. Aşık değilim olabilirim. Yanılıyorum. Her an aşık olabilirim ben. Buna memnun olabilirim. Sevebilirim yani, her an sevebilirim birini. Sana inat yapabilirim. İnadına.

Yazık günah değil mi el alemin kızına ya? O zaman eski sevgiliye şarkı armağan ediyoruz. Onlardan bir tanesi Nanike.

Murat Başaran da bu klipte, yani bu şarkının klibinde bikini giymiş bir abla var ve bikininin üzerine mont giymiş ya. Hani altı tophane üstü şişhane olmuş bu. Karlarda yuvarlanıyorlar falan bu şarkının klibinde. Nasıl bir nankörlük bu ya? Nasıl bir nankörlük? Murat Başaran klipte şöyle bakıyorum da kendi kaban giymiş hanımefendiye iç çamaşırı yani ya bikini mi bu ne olduğu belli değil, bilemedim ama üzerinde kürk var ama içi boş. Kimi güler, kimi ah ya canım Maxikom demiş. Canım Lilişkom benim. Yani klibi seyretmenizi tavsiye ediyorum. Murat Başaran nankör klibini bence bir seyredin. Karların üzerinde İçte bikini, üstte kaban. Yani kaban dedim, kürk. Evet, Lilya düzeltmiş. Teşekkür ediyorum düzelttiğin için. Kürk oluyor değil mi? Kürk giymiş. Kürkün içinde kaba şey, bikini. Bikini ya da don sütyen mi? Ne o? Yani bundan körlükle ne alaka? Murat abicim ya. Yıllar önce yani Murat Başaran'ı konuk etmiştik. Hala YouTube'da benim kaydım, yayın kaydı duruyor. Sevdim ama değmezsin, nankör, kıymetlidir bilmezsin. Ya maşallah ya. Nankör, Kürt giymiş harika hatun ama diyor. Şöyle bir alıcı gözüyle bakmadım, bilmiyorum. Şimdi ben burada nankörlüğe odaklandım ya, o yüzden bakmamışımdır yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten maşallah ya.

Yani burada şu durum oluyor. Bir kulunu çökseydim, ya Rabbim sen neler yaratıyorsun yani, ötekine de bakıyorum. Hani ya Rabbim bir kulunu çok sevdim, öteki de fena değilmiş. Kurban oldum, neler yaratıyorsun. Hadi güzel bir şarkı arası. Şarkının ardından yine burada olmaya devam ederim. Kadının ateşleri buzları eritti diyor. Lili yazmış bunu. Yani buz muz dayanmaz ya, değil mi? Bu buzdağını deler ya, buzdağını deler. Ya ondan sonra küresel ısınma. Yok, buzullar eridi. Erir tabii. Yani ne buz dayanır ne buzdağı dayanır. Hani Ferhat nasıl deldiyse dağları. Yani Murat Başaran da güzel kayıyor. Bakıyorum çok güzel kayıyor, kayak yapıyor. Yani bak da klip de güzel kaymış. Çok güzel kaymış. Kimi güler, kimi ağlar garip halime. Acaba hangi kayak hocası?

Lili onu buradan okumam imkan yok ama güzel. Karda böyle kayıyor. Güzel kaymış ya. Hani kış sporları da önemliymiş. Ah nankör.

nankör, sevdim ama bilmezsin, görmezsin nankör. Şimdi şarkı ile klibin uyumsuzluğuna ben bittim burada ya. Ama klibin sonlarına doğru bayağı bir, hakikaten de öyle, ay öleceğim diyor sevgili Lili. Yani kardan çıktılar bunlar, havuza girdiler. Bir ara giyinik gördüm, yine soyundular ya. Adam bir karda bir kayıyor, bir kayıyor, bir kayıyor. Ondan sonra bir havuzda yüzüyor. Sonra da diyor ki Murat Başaran, nankör diyor. Ben burada nankörlüğü göremedim ya. Klipte göremedim en azından. Nankörlüğü ya kim yapıyor burada? Şimdi Ali Ağaoğlu'nu görüyorum ben klipte. Yani şarkıyla çok alakasız bir klip olduğunu söyleyebilirim. Size izleyebilirsiniz. Murat Başaran Nankör şarkısının klibi. Kayak yapıyorlar. Sonra havuzda. Havuzda ben o arada Ali Ağaoğlu'nu gördüm ama havuzdan sonra gördüm. Acaba havuzda 3 kişi mi

oluyor bu. Tam olarak konuyu anlayamadım ben burada. Vildan hoş geldin. Hani sen seni seveni göremedim, parayı mı seçtin demek istiyor buradaki mesaj, bu mu? Yani her yere çekilebilir.

Hakan Peker'den bir şarkı seçtim sizin için. Alev Alev şarkının ismi. Hakan Peker radyonuz olacak. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusu eski sevgilinize son bir şarkı armağan etme gibi bir şansınız olsaydı. Hani bir şarkı armağan edeceksin, ondan sonra nereye giderse gitsin ya. Diyeceğiniz durumlarda hangi şarkıyı armağan ederdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret.

döneceksin diyor. Bana diyor alev alev döneceksin diyor. Öyle de döneceksin diyor. Böyle de döneceksin diyor şarkıda. Geleceksin diyor ya. Sen o kedi buraya gelecek diyor yani. Bir şekilde geleceksin diyor.

Şimdi saatlerimiz 21.20'yi gösteriyor. Bir dakika sonra bir dilek tutalım. Belki gerçek olabilir. Şimdi Burcu Güneş yorumuyla Çile Bülbülü'nü dinleyelim mi? Bu saatte, yani bu saatin belki de dinlenebilecek en güzel şarkılarından bir tanesi olur diye düşünüyorum ben. Böyle içimden geçti. Yani bir Çile Bülbülü'm olur yani bu saatte. O zaman geliyor. Çile Bülbülü'm Çile. Allah radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Sevgili Lilişko, bu güzel çalışmayı sana göndermiş olayım ben. Benden sana geliyor bu güzel şarkı. Çile Bülbülüm Çile radyonuzda olsun. Hemen ardından yine buradayız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. 22'ye kadar buradayız. 21.21 radyonuzda saatler. Siz de bir dilek tutun. Belki gerçek olur. Ben çok tuttum ama olmadı. Sizinki olur inşallah. Çok güzel gider hem de diyor sevgili Lili. Bence de o zaman Çile Bülbülüm Çile. Zaten biz dünyaya herhalde çile çekmeye gelmişiz gibi gözüküyor. Her şeyde bir çile, her şeyde bir dert, keder, hüsran, hepsi bizde. Tabii arada mutluluk da var ya, arada ama.

Efendim devam ediyoruz programımızda. Bu güzel çalışmamızı sevgili Lilişko'ya göndermiş olduk. Burcu Güneş Öbe, Çile Bülbülüm, Çile radyonuzda oldu. Şimdi Reyhan Karaca yorumuyla Sevdik Sevdalandık radyonuzda olacak. Reyhan Karaca, biliyorsunuz ki, bilmeyenler için de söyleyelim, Zonguldak'a geliyor. Yani Zonguldak'ta bir organizasyon, bir konseri olacak. Ne zaman olacak ve biletleri nereden temin edeceksiniz, hemen hatırlatalım.

Evet, 26 Ekim'de maden mühendisleri lokalinde olacak. Evet, 24 Ekim'de, evet 24 Ekim cumartesi gecesi maden mühendisleri lokalinde Reyhan Karacı konseri ve 90'lar partisi gerçekleştirecek. Siz de bu 90'lar partisinde ve Reyhan Karaca konserinde yer almak istiyorsanız, o gece rezervasyon yaptırmak istiyorsanız eğer, bir telefon numarası paylaşacağım şimdi sizlerle. Bu telefon numarasına ulaşabilirsiniz ve şimdiden sizler de rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Evet, 0-500-0545-307-70-90 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0-545-307-70-90. Reyhan Karaca konseri ve 90'lar partisi için bu telefon numarasından itibata geçebilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Dans şovu olacak. DJ performansı olacak. Tabii ki Reyhan Karaca da orada olacak. Tekrar ediyorum. 0-545-307-70-90 nolu telefon numarasını arayıp da rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. Bu konser bence kaçmaz. Ekim'de maden mühendisleri lokalinde Reyhan Karaca konseri ve 90'lar partisi olacak. Muhtemelen ben de orada olacağım. Haydi bakalım Reyhan Karaca. Sevdik, sevdalandık şimdi radyonuzda. Sevgili Lili diyor ki su burçları çok çile çeker diyor. Aman iptal iptal diyor. İptal iptal demiş. Zaten yok Mars'ın Jüpiter'le birleşmesi, yok Dolunay'ın bilmem ne olması, yok bilmem ne retrosu. Yedi bitirdi bizi, mahvetti Lili'cim ya.

0: Reyhan Karaca, sevdik sevdalandık radyonuzda oldu. Devam ediyoruz programımıza. 24 Ekim'de Reyhan Karaca Zonguldak'ta Maden Mühendisleri lokalinde olacak. Siz de bu muhteşem konserde bence olmalısınız. Pekala, şimdi yine çok güzel bir şarkı. Yoğun Cevcimik radyonuzda olacak. Ben bu şarkıyı Pinocan'a gönderiyorum. Pinocan aramızda yok ama biz ona kalp yoluyla göndermiş olalım. Bugün bana bir ses kaydı gönderdi. Ben de hani yayında olabileceğim dedi. Gelemiyorum dedi. Yarın da gelemiyorum dedi.
1: İyi rüzgarın oldu bana. Baştan çıkardın beni tuzakla.
0: O zaman biz ona kalp yoluyla bu şarkımızı göndermiş olalım. Hisseder yani. Duymasa da hissedebilir bu şarkıyı.
1: Neler sana?
0: Sallan yuvarlan bana. Ben çarpıldım ben sana. Çok güzel bir şarkıdır. Yonca Evcimik, ardından buradayız.

Evet, sevgili Pino Can'a gönderdik bu şarkıyı. Biz Minnoş'a, yani Ağustos Demirzade şimdi bir şarkı göndermezsek, hani ona da kalp yoluyla bu şarkı, bir şarkı göndermezsek bize darılır ya. Değil mi? Kesin darılır değil mi? Lilişko. O zaman biz ben seçtim şarkısını. Yani onun bahtına da böyle bir şarkı denk geldi. Bu değil ya. Bu değil. Dur. Nerede? Şuradaydı.

Evet sevgili Minnoş'umuzun şarkısı da, ona biz Minnoş diyoruz Asude'ye, Ankara'ya selam olsun. O zaman gelmiş oluyor, belki sever bu şarkıyı. Geliyor geliyor geliyor şarkımız, geliyor gelemiyor. Yavaş geç geliyor bu şarkı öyle. Çok geç geliyormuş bu şarkı. Minnoş yıkılıyor. Ben de başka bir şey diye okuyordum az sonra. Müthiş yıkılıyor diyor. Halleylim. Sever böyle oynak cilveli şarkıları. Mabel Matiz. Halleylim sonrasında ben yine burada olmayacağım.

0: Sexy Show.
1: 95.5.
2: Mabel Matiz, Haleylim radyonuzda oldu. Sevgili Minnoş'a, yani Asude'ye gönderdik, Ankara'ya gönderdik bu şarkıyı. Ardından ise yine muhteşem bir şarkı bırakıyorum ortaya. Çok güzel bir şarkı bırakıyorum. Ya, bak şimdi diyeceksiniz, böyle bir şarkı olabilir mi? Evet, şarkı birazdan geliyor ama.

0: yaklaşmadan yavaş yürü koş. Yavaş yürü koşmadan gel. Evet. Yani öyle gel, böyle gel. Nasıl olsan, nasıl olursan ol gel yani. Her türlü gel diyor. Pekala, devam edelim. 21.43 radyonuzda saatler. Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısının ardından yine buradayız. Ah Ahmet Kaya diyor. Ya bir Ahmet Kaya daha dinleyelim ya. Ne kadınlar sevdim. Zaten yoktular, bu benim olsun bu şarkı. Ne kadınlar sevdim, sevdim. Zaten yoktular yani, yoktu onlar. Hiçtiler yani, hiç. Benim şarkım bu.
1: Maxi Show.
2: Ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler birer umutlular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.

0: Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler birer umuttular. Eski bir şarkı belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular.
1: Böyle ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanki beni unuttular. Hala arada bir mektupları gelir. Şimdi şöyle bir şarkıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Geliyor, Hazal geliyor. Elden yar olmaz diyor. Zannediyorum ki 95-96 yıllarında çıkan bir şarkıydı diye hatırlıyorum. O zaman Hazal yorumuyla Elden Yar Olmaz radyonuzda olsun. Sonrasında veda şarkımızda karşınızda olacağım.

Hazal yorumu elden yarılmaz radyonuzda oldu. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Lilim beni çağırmış, yettim diyor. Sevgili Minnoş, yani sevgili Asude geldi. Hoş geldin diyoruz. Biz de yavaş yavaş toparlanıp, karanlığa karışıp, defolup gidiyoruz. Ama şarkının sonuna kadar buradayız. Veda şarkı, muhteşem bir veda şarkısıyla veda edeceğim. Lilişko çağırmasa gelmeyecektin yani sevgili Asude. Herhalde bugün senin de dizin var değil mi? Yani öyle oluyor. Genelde dizi olduğu zamanlar gelmiyorsun gibi geldi bana. Hadi canım şirinem, sana şarkı geldi ama duyamadı. Olsun, biz ona kalp yoluyla göndermiş olduk. Ardında bir de Ahmet Kaya iki tane çalmış olduk tabii ki. Peki, yarın akşam bekliyorum o zaman. Saat 20'de burada olacağım. Bu akşam kanayla sürenin sonuna geldik. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, Radyo Kulüp'te, Maxi Show'da görüşmek üzere. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda. Ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. Bu şarkı da çok önemli. Vazgeçen ben değildim. Sonuna kadar da direndim. Hakan Peker. Tam yılını hatırlayamıyorum ya, 95-96 yıllarında olsa gerek. Herkese mutlu akşamlar, tabii böyle bir şey mümkünse.

0: Hey dost. Çılgın olabilecek neler yapabilirsin bu hayatta? Mesela ceket çiğnerken amuda kalkıp alkışlayarak ve gözlerini kırparak tempo tutabilir misin? Ya da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerli seyircilerin içine Galatasaray formasıyla oturabilir misin?
1: Hiç kimsenin baskı ve etkisi altında kalmaksızın eşliğe kabul ediyor musunuz?
2: Hayır efendim, hayır.
0: Nikah masasında tam evlenirken
2: bu kadını eşliğe kabul etmiyorum. Hayır.
0: Bir hayır, defa hayır. Gördüğün ilk kızla kaçabilir misin?
3: Whatever doesn't kill you simply makes you.
4: Sinema salonunda filmin sonunu bağırarak herkese söyleyebilir misin?
5: Why are you so serious?

0: bilir misin?
1: Ben daha çılgın bir şey yapıyorum. Maxi Show dinliyorum. Maxi Show reklamlardan sonra devam etmeyecek. Çünkü bitti.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.